ekyamagero ekyokukkiriza kale nno, ayi Mukama, olw'okujjukira okufaanana.